0: Opani was simete say yes, we can say ah. Fi anajo bra me wana be home. Obi a wa bra wa bra bom. Bra don mi pilet tu. Amen. Fa uti ba tu mi anka sa me koko. Hallelujah. Obi so anu di otu anamo. Sa de na oti na wa anhwe. Sa wo twen bibi. O se na wa bra na na yura ho. That's when ne. Wenya homeji. Ewo mu. Na sisiano otine mo. Enti baby awo a otine. Amen.
1: Amen.
0: Emprimo akoma. Papa me shira ma me bi nso agina so ache. Ma me nso di ni se na frefe he.
2: Sato mi di ya ko setiwa.
0: Akoju atiwa.
2: Me na na da Roma na. Ya transfer ba kwalibu na.
0: Okay.
2: Na na umu na mo na me show.
0: O shame. Oh, akolo, oh, akolo, biwa uzi zia.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,